yapıyor doktor? Hey, hay Allah baba. Ben de kaç asır kasın seni ya mahvubetim ya çocuğum diyor. Ben sen diyor tüm yerden yine yiyen o. Ve kasa ben kumbuten yiyen o. Sen ben onu da nana dimi besoycini tüm sen. Ve yen yiyen yemeğinin. Ve man ya enni ve eba enemiyeyi. Asıl.